Günaydın, günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben. Saat 10'a kadar da burada Eksen stüdyosundayım. Sizlere eşlik edeceğim ve salı olduğu için ne yapıyoruz? Her salı olduğu gibi bugün de listeyi birlikte yapıyoruz. Mikrofonumu falan ayarlamaya çalışıyorum. Hazırım, buradayım. Siz de hazırsanız hadi başlayalım.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 16 Haziran 1965, Bob Dylan klasik eseri Like a Rolling Stone'u New York Columbia stüdyolarında kaydetti. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime.

%100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Anların dondurması Oando. Oando.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, istek bölümüne geçtik. Strokes Oblivious'la 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz şarkı 2016 senesinde yayınlanmıştı Cult Records etiketiyle. Future Present Past EP'sinde yer alan şarkıydı. Dediğim gibi bu sabahın isteklerinden salı olduğu için birlikte yapıyoruz. Listeyi siz seçiyorsunuz. Ben ekliyorum listeye ve birlikte dinliyoruz saat 10'a kadar böyle. Julian Casablancas'la devam ediyoruz. Strokes'u dinledik de bir de Daft Punk istenmişti Instant Crush şarkısını. Julian onlara eşlik ediyordu bu şarkıda. Random Access Memories albümlerinden Instant Crush şimdi sırada. Eğer isterseniz bu arada siz de ulaşabilirsiniz. Bizim de seçtiğimiz şarkı. Çalsın Eksen'de birlikte dinleyelim dedikleriniz varsa bana yazabilirsiniz.

0: Radyo Eksen'de Dürşah Güray yayında.
1: Okula yetişirken gününe hız kat.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: the Trogs. Öncesinde Morrissey'i dinlemiştik. Hepsi bu sabahın istekleri. Çünkü bugün salı. Radyolarını yeni açanlar varsa her salı olduğu gibi siz seçiyorsunuz dinleyeceklerimizi saat 10'a kadar. Şimdi bir ara veriyorum. Sonra sizin seçtiklerinize devam ediyorum yayına.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
2: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısınız? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Westside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuz

Nas'ın inanılmaz bir sanatçı diye tanımladığı, Drake'in şarkılarına ilham veren Nijeryalı Alman sanatçı Nekka, güçlü sesini ve toplumsal duyarlılığını Paribu Art sahnesine taşıyor. Heartbeat'le İngiltere listelerinde top 20'ye giren, Mobo ödüllerinde yılın Afrika sanatçısı seçilen Nekka, sevgi ve barış mesajını müziğiyle dünyaya yaymaya devam ediyor. Nekka 23 Haziran'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Sabihanız TV 96 Ekim Radyo Eksen'deydi. Bu sabahın isteklerinden, cumartesi günkü konserin etkisinden çıkamayanlar diye mesajla bu şarkı istendi. Bu sabah Radyo Eksen sabah programında her salı olduğu gibi isteklere yer veriyorum. Gerçekten şahane bir konserdi ama size çok eğleneceğimizi söylemiştim. Sergio, ya en son Sergio diye bağırıyorduk. İnanılmaz iyi bir frontman olmuş. Bu kadar bir konserde uzun zamandır zıpladığımı hatırlamıyorum. Normalde bir köşede efendi gibi izlerim. Yani en son artık bilmiyorum gelenler var mı şu anda konsere de yanınızdaki omuzlarınızı alın dediği zaman insanlar hadi alalım artık seni diyorlardı. Dedim yok. Şimdi dün bir parça çalmıştım. Bu sabah da istendi. Yaşasın. Büyük bir ihtimalle David Bowie'nin değil mi? Yaşasın'dan geliyor. Gem'le birlikte Geçmiyor Günler dinleyelim. Sonra biraz anlatayım şarkıyı. Burada...

GEM ortaklığıyla. Orkun Tunç, Bülent Kabaş ve Dilara Çivici'nin yaptığı bir yorum diyelim. Bu Sabahattin Ali'nin hapishane yıllarında kaleme aldığı Geçmiyor Günler şiirine House of the Rising Sun'la bence muhteşem bir şekilde birleştirdikleri yorumdu. 96.2 Radyo Eksen'de dinlediğimiz şarkı. You're giving an angel's gun, and then you're suffering inside my brain. Full of in my heart, taking

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerinden bahsedeceğiz şimdi.
2: Gece Bodrum katlarını düşünmekten.
1: Ve Ben Yalnız serisinin bu haftaki konuğu Batuhan Polat oluyor. Hiçbir enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkıları yorumlayacak olan Batuhan Polat'ın performansı 19 Haziran Cuma akşamı Paribu Art'ta.
2: Bir gün kalbindeki bütün...
1: New York çıkışlı kült grup Fun Loving Criminals bu cuma Paribu Art sahnesine konuk oluyor. Hem klasikleşmiş hitlerini hem de yeni dönemki şarkıları izleyicilerle buluşturacak olan Fun Loving Criminals 19 Haziran'da Paribu Art ana sahnede. Boris Rizzi şairine sahne ithafı 21-22 Haziran'da Paribu Art'ta izleyiciyle buluşuyor. Yalnızca 26 yıl yaşamış Ural kökenli şair Boris Rizzi'ye adanmış BR adlı performansın premieri bu hafta Paribu Art'ta gerçekleşiyor. Gösteriler Rusça dilinde çevirisiz olarak sahnelenecek. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Steve Miller Band, Serenade, 96.2 Radyo Eksen'de idi. Siz seçiyorsunuz dinleyeceklerimizi bu sabah. Instagram kullanıyorsanız oradan ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesap. Kullanmıyorsanız gülşah.güray@radioeksen.com, bu da mail adresim.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli. Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
5: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
7: Umran Oto Ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
10: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
11: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
10: Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
12: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Tom Sawyer, Rush. Öncesinde Pearl Jam, hepsi bunların istey. Bu sabah radyoda çalsın da birlikte dinleyelim dedikleriniz ve böyle de devam ederiz. Bu arada bir kez daha aramıza yeni katılanlara söylemek isterim ki sadece salı günleri isteklere yer veriyoruz ve tamamen size ait oluyor program. Siz seçiyorsunuz dinleyeceklerimizi. 96.2
1: Radyo Eksen'de Dışak Güray yayında.
2: Radyo Eksen.

Days istendi bizden. Siz de eğer isterseniz katılabilirsiniz. Benim de aklımda şu şarkı var derseniz. Yazın lütfen, listeye de uyarsa, arşivde varsa ekleyelim bugünkü listeye.

Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatı.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

On Stand By. Ne güzel şarkı. Shed Seven bu sabahın isteklerindendi. Hemen bir başka isteğe geçiyorum. Bu sabah çalsın da birlikte dinleyelim dediklerinizden.

Revelation, Cranberries ardından Journey çaldım aslında bu sabahın isteklerinden de bir başka şarkısı ama Separate Ways'i de eklemek istedim şu anda gelen isteklerden de. Çağla'nın çok sevdiği şarkılardan da o yüzden bu sabah bir kez daha Journey dinleyelim, neden olmasın. Zamanında Nejat İşler'in işlettiği bir mekan vardı. Belki bulunmuşsunuzdur, Çağlan da çalardı orada. Hep gözümün önüne sesim çatladı, indi çıktı, bir şeyler oldu. Oradaki görüntüsü gelir bu şarkı çaldığı zaman. Separate Ways'i dinleyelim o zaman.

Journey 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi türü değiştiriyorum. Başka bir yöne kırıyorum. Ama tekrar döneriz isterseniz. Çünkü siz karar veriyorsunuz ne dinleyeceğimize bu sabah. Her salı olduğu gibi radyolarını yeni açanlar varsa eğer, Instagram kullanıyorsanız eğer, yazın Gülşah Güray, karşınıza çıkar hesabım. Hem buradan programa sızdıramadıklarımı takip eder,

What If Coldplay, 96.2 Radyo Eksen'le dinlediğimiz şarkı. Ben o kadar uzun zamandır ne dinliyorum ne de çalıyorum bu şarkıyı. Coldplay'e de pek fazla yer vermiyorum. Ama her zaman da söylerim, konserleri bir başka. Gerçekten gidip bir görmek lazım. Da bu şarkıyı dinlerken şu aklıma geldi. Ama My Supposed to Live Without You diye bir şarkı vardı ya Michael Bolton. Şimdi buradan ona geçmek istiyorum. Bizde var mı diye baktım, varmış. Başka şarkı çalacaktım da. Niyeyse yani bu parçayı dinlerken sürekli aklımda dönüyordu. O yüzden hemen arkasına ekledim ama onun yerine istek olarak gelen şarkılardan birisini de hemen programdan sonra çalacağım. Hani o hakkı yenmiş gibi olmasın. Hatırlıyor musunuz bu şarkıyı?

0: maalesef hatırlıyoruz diyor bir dinleyicimiz. Neyse, Coldplay'in bir yeri vardı yani, hani şarkıda What If'i dinledik az önce. Onun bir yerinde böyle tam Michael Bolton'un şarkıda yani sadece mırıldanarak aklıma geldi. Sonra Google'a yazdıkça hani olduğunu hatırladım, yoksa yani sürekli aklımda olan bir şarkı değil. Oradan buraya geçtik ama devam ediyoruz. Pardon, boğazıma bir şey kaçtı. Sizin isteklerinizi çalmaya devam edeceğim. Bu az önce şey çalmıştım, bir tane parça. Bu Geçmiyor Günler, Sabahattin Ali'nin şiiri. Bu arada bazı kişiler de Ali değil mi diyor da, yani kızı Filiz Hanım Ali diyor, yani Sabahattin Ali. Neyse, onun şiirinin Geçmiyor Günler olarak Yasasin ve Gem tarafından yorumlanmış, House of the Rising Sun'la bir araya getirilerek yapılmış. Dün çalmıştım, bugün istek olarak geldi ve hala soruluyor şarkıyı bulamıyoruz diyenler var. Eğer bulamazsanız yazın bana, ben hemen paylaşırım sizinle platformlardan dinleyebilmeniz için. Sonrasına da bakmanız için, ya da kaçıranlar varsa. Eğer isterseniz yani yazarsanız hemen, mümkün olan en kısa sürede daha doğrusu, cevap vermeye çalışıyorum. Böyle programla alakalı hem önerilere hem sorulara aynı şekilde. Bunu da Instagram'dan yapabilirsiniz. Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Orada üzerine konuşmak için uzattım şu anda ama yani orada Gülşah Güray yazınız da karşınıza çıkar. Benim hesabım, istekleri de buradan yazabilirsiniz eğer isterseniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: Isıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız ama biliyorum. Sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

aslında bir başka Red Hot Chili Peppers şarkısı da istenmişti. Normalde çalmıyorum. Bugün Journey'e de aynısı oldu. Ama bu isteği de daha önce sabah programında bir şarkı istememiş bir dinleyicimiz, ilk defa isteyen bir dinleyicimiz olduğu için kırmak istemedim. Ama çok da güzel şarkıydı. Bence yakıştı bu sabaha da. Charlie 96.2 Radyo Eksen'deydi. Nasıl herkesin keyfi yerinde umarım. Eksen'in sabah programı bu dinlemekte olduğunuz ve ben Gülşah Güray. Saat 10'a kadar her zaman olduğu gibi size eşlik ediyorum. Ve bir başka isteğe geçiyorum. Bu da ilk defa bir dinleyicimizin istek gününe katılmasını istediği şarkısı. When the Wind Breaks, Led Zeppelin şimdi sırada.

0: Levy, Van der Levy Breaks. Yanlış telaffuz ettim az önce. Çok kusura bakmayın lütfen. Çok ayıp. Hemen düzeltmek istedim. Şarkının sonunu bekleyemedim bile. Nasıl yaptım ben böyle hatayı diye diye. Özür dilerim. Led Zeppelin 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi bir ara veriyoruz. Sonra sizin seçtiğiniz şarkılara tekrar geri döneceğiz.
1: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. ETS sizin için seçti.

96.2 Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
0: Reklam.

0: Batuhan Polat'la devam ediyor. Yaşıyor muyuz? Hiçbir enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle sahneye çıkacak olan Batuhan Polat, babasının ud müziğiyle yoğrulan bir çocukluktan bugüne uzanan bestecilik serüvenini sade ve içten bir performansla paylaşacak.
1: Allah iki koca gözüm.
0: Batuhan Polat 19 Haziran'da Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
2: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atosun gözünde, gözler üstünde.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz.

0: bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Evet, programın sonuna geldik. 96.2 Radyo Eksen'de sabah programını dinlediniz. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Catfish Blues istenmişti. Bugün bir dinleyicimizin doğum günü. Robert Pathway'den dinliyoruz. Öyle de kapatıyorum. Yarın sabah saat 7'de görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.

I want a catfish, mama. I says swimming deep down.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Ders çalışırken kendini tazele. Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.

garden. You know I never killed you like you did.

0: 96.2 Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 16 Haziran 1972. David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars adlı ikonik 5. albümünü yayınladı.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: Measuring once, cutting it twice, click it back in, nearly as nice, sorting it out, stacking up piles, take it back down.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti. This is a song called Plush.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatı.

0: Gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, iki, üç, dört.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Üretkenlikte sınır tanımayan Ty Segall'dan yine yeni bir albüm haberi geldi. 28 Ağustos'ta çıkaracak Chrome isimli yeni albümünü ve aynı gün aynı zamanda Love Fuzz isimli bir EP de yayınlayacak Amerikalı müzisyen. Yoldaki albümünden paylaştığı yeni single'ı Black Paint açtı ikinci saati. Bir başka yeni kayıt var sırada. Jack White sırayı alacak Amerikalı müzisyen. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek Babylon Soundgarden Festivali kapsamında İstanbul'a uğrayacak festivalin headlineri olarak. İkinci gün sahne alacak Jack White. Jack White dışında Wet Leg, Tomorrow, The Kills, Rikas, Radio Free Alice gibi önemli gruplar da yer alıyor Babylon Soundgarden Festivali'nde. Ve Jack White'ın da yeni albümü Frozen Charlotte 10 Temmuz'da yayında olacak. Bu albümden paylaştığı yeni single'ı Dollar Bill.

Son birkaç senedir yayınladıkları kayıtlarla dikkat çeken Falaniyaki öncülüğündeki Pigeon'dan ilk albüm geçtiğimiz ay geldi. Elton National isimli ilk Pigeon albümünden dinlediniz. Blake James Dean. Zemrak efsaneleri Witch sırayı alacak. Onlar da 2023 senesinde 39 yıllık bir aranın ardından yeni bir albümle dönüş yapmışlardı. Zengo isimli ve geçen senede Sogolo adlı bir başka yeni albüm yayınladılar. Bu albümlerinden Queenless King.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen. Proje hazırlarken ilhamını kahveden al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Üçüncü albümleri You're Gonna Need a Little Music tam bir ay sonra yayında olacak. İngiliz topluluk Yard Act ve yeni singleri Redeemer Radyo X'teydi. 2013 senesinden Arctic Monkeys şarkısıyla devam edeceğiz yayına. AM başlıklı 5. albümlerinden Arabella.

0: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Yeni bir oluşum Paycheck açtı 3. ve son saat. Alison Goldfarb ve Tops ve Drug Dealer gibi gruplardan, isimlerden tanıdığımız Jackson McIntosh'tan kurulu yeni bir ikili, Los Angeles'lı ikilinin çıkış single'ı olduğu Heat Wave. Londra'dan bir ikili sırayı alacak. Marina Zisp'in geçen sene yayınladıkları Now You See Me, Now You Don't isimli albümlerinden Penthouse Samba.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
2: Sen ne istersen ol.

Marvin Gaye, Got To Give It Up. Luke Temple projesi Art Famous sırayı alacak. Amerikalı müzisyenin 2023 senesinde çıkardığı 3. Art Famous albümü Be Good To Crazy Boys'tan bir şarkıyla devam ediyoruz. Desperately Free.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
3: uzmanı. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Black ve Mangedal takibinde Kanadalı toplulukla Security Radio X'deydi. Geçen hafta yayınladıkları Bingo isimli ikinci albümlerinden dinlediniz Deny. ESG ile devam ediyoruz. You Make No Sense. You.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 16 Haziran 1967 Pink Floyd'un Syd Barrett imzalı ikinci single'ı See Emily Play yayınlandı.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Atosun Optik'te Babalar Günü'nü özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Nisan sonu çıktıkları 40. yıl turnesinden hemen önce paylaştıkları yeni bir single Afghan Wigs ve Duet'in takibinde bugünün kapanışını 1992 senesinden Cure şarkısı yapacak. 9. albümleri Wish'te yer almıştı. From the Edge of the Deep Green Sea. Gülşah Turgut ben, yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.

Herkese merhaba. Günlerden Salı 16 Haziran saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugün programı Johnny Marr'la açtık. Ekim ayında gelecek The Age of Everything albümünün ilk single'ı henüz birkaç saat önce paylaşıldı. Spin bugünkü programı açtı. Ardından Dawes dinleyelim. Andalusia.

Lift Me Up, Moby'den XM96.2 dinledik. Bugünkü programa yeni kayıtlardan bir diğeriyle devam ediyoruz. Dün paylaştılar İngiliz ekip Blossoms ve Meet Me In Love XM96.2'de.

0: Pay4'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefoursa.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.
2: 96.2 Radyo Eksen.
3: Radyo Eksen.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Lenny Kravitz'in son dönem işlerinden biri Radyo Eksen 96.2'deydi. Hani şarkının ismi. Şimdi 90'lar sonuna Cake'le dönüyoruz. 96.2 frekansında Never There. I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Krungbin Leon Bridges işbirliği. Bu saatin kapanışını 90'lar sonuna ait bir Manu Chao şarkısıyla yapacağız. Clandestino albümünden Radio Eksen'de dinliyoruz. Desaparecito.

Burası Radyo Eksen 96.2 saat 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Black Keys, Mi Tormenta, onlara bu şarkıda Danny Lux eşlik etti. Sıradaki kayıt Paul Weller'ın 2005 Ekim'inde gelen As Is Now albümünü açan şarkı. Radyolarınızda Blink and You'll Miss It.

bugünkü programın yeni kayıtlarından biri. Mayıs ayında The Boys of Dungeon Lane isimli albümünü yayınlamıştı Paul McCartney. Bu albümden gelen son single'ı Radyo Eksen'de dinledik. Come Inside. Kısa bir reklam arası vermeden önce Fleetwood Mac'le devam edelim. Big Love.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

0: sitelerimizde.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Happy.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Best Allianz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Song for Departure, Manic Street Preachers, Radyo Eksen 96.2'de Lifeblood albümlerinden dinledik şarkıyı. 17.41 sırayı Monaco aldı. What do you

0: Şen Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava uzmanı.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
4: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
5: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklü

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, Happy fiyata, Happy sigorta.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

Radyo Eksen 96.2 burası, saat 8'e dek. Ben Güven, her zaman olduğu gibi yayındayım. Nouvelle Vague yorumuyla dinledik Depeche Mode şarkısı. Enjoy the Silence henüz kaydettiler onlara. Morshiva'dan Sky Edwards eşlik etti bu şarkıda. Ardından Jungle ve Back on 74. Bu saatin kapanışını Parquet Courts'la yapıyoruz. Tenderness.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Paribu Art'ta bu hafta.
3: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliklerinden bahsedeceğiz şimdi.
4: Gece Bodrum katlarını düşünmekten.
3: Ve Ben Yalnız serisinin bu haftaki konuğu Batuhan Polat oluyor. Hiçbir enstrüman kullanmadan yalnızca sesiyle şarkıları yorumlayacak olan Batuhan Polat'ın performansı 19 Haziran Cuma akşamı Paribu Art'ta.
4: Bir gün kalbindeki bütün...
3: New York çıkışlı kült grup Fun Loving Criminals bu cuma Paribu Art sahnesine konuk oluyor. Hem klasikleşmiş hitlerini hem de yeni dönemki şarkıları izleyicilerle buluşturacak olan Fun Loving Criminals 19 Haziran'da Paribu Art ana sahnesinde.

söyledi. Boris Rizzi şairine sahne ithafı 21-22 Haziran'da Paris Boğart'ta izleyiciyle buluşuyor. Yalnızca 26 yıl yaşamış Ural kökenli şair Boris Rizzi'ye adanmış BR adlı performansın premieri bu hafta Paris Boğart'ta gerçekleşiyor. Gösteriler Rusça dilinde çevirisiz olarak sahnelenecek. Paris Boğart etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paris Boğart Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paris Boğart sundu.

Bugünün yeni kayıtlarından biriydi Benjamin Clementine. Pizza Mind'la Radyo Eksen 96.2'de bu saatin açılışını yaptı. Sırada 90'lardan bir klasik. Verve dinliyoruz. Bittersweet Symphony.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: 16 Haziran 1972. David Bowie, Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars adlı ikonik 5. albümünü yayınladı.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Altın Gül tamamı Neşet Ertaş'ın bestelerinden oluşan yepyeni albümleri Garip'in ilk İstanbul konseri için 13 Kasım'da Volkswagen Arena'da.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: Krambi'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: gel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

See Out Loud. 96.2'de yeni single Interpol ve Ağustos ayında gelecek This Mirror Waits a Tone albümünden Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Humanist Dave Vahan işbirliği sırada Shock Color dinliyoruz.

2000'lerin ortalarından bu kayıt The Kids Are On High Street, Madrugada ve The Deep End albümlerinden Radyo Eksen'deydi. Kısa bir ara vermeden önce Black Keys'le program devam ediyor. Going Down South.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam.
3: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla.

0: Nissan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi

0: Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız ama biliyorum. Sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Bugünkü yayının dördüncü ve son saatine şahane bir indie kayıtla başladık. The Black Heart Procession'dan It's a Crime, I Never Told You About the Diamonds in Your Eyes. Sırada Grandaddy var, The Crystal Lake.

A Brief History of Love albümlerinden şimdi dinlediğimiz kayıt. Dominos'la büyük bir çıkış yapmışlardı 2010'lara doğru girerken. Londralı ekip The Big Pink. Radyo Eksen 96.2 ile dinledik. Avustralya'ya şimdi Temper Trap ile geçiyoruz. Sweet Disposition.

0: 96.2. Radyo Esen. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Adile Sultan ev yemekleri. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
4: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Tel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.
3: Radyo Eksen
2: 96.2
3: 96.2
2: Radyo Eksen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

2009 ilkbaharındaydık. The Maccabees'in Color It In albümlerini takiben, ikinci uzun çalar olarak yayınladığı Wall of Arms'dan Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Son yarım saate girerken sırayı Gene alıyor. Haunted By You.

Radyo Eksen. Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: istasyon pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla
1: İlhan Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
0: Reklam. Rock, hip-hop, funk ve soul'u kendine özgü bir dille harmanlayan New York çıkışlı kült grup Fun Lovin' Criminals 30 yılı aşan kariyerlerinin enerjisini Paribu Art sahnesine taşıyor. Scooby Snacks ve King of New York gibi klasiklerin yanı sıra 15 yıl sonra gelen yeni albümleri A Matter of Time'ın sound'unu da sahneye getirecek grup 19 Haziran akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
2: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüğü

0: içinde.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Çekilişe katıl. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Call Mr. Lee. Bugünkü programın sonundayız. Television sonrasında Smog Cold Blooded Old Times'la yayını kapatacak. Yarın saat 4'te ben Güven. Yeniden burada Radyo Eksen 96.2'de olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Radyo Eksen 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, program kayıtlarımıza Mixcloud ve Soundcloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 447, Mod 447. Bu gece açılış konuklarımız İstanbul'dan Midwill üyeleri, önce 2019 yılından Quad Illustrato, arkasından grubun geride bıraktığımız günlerde yayınlanan yeni şarkısını, yeni single'ını duydunuz, Black Mountain.

Radyo X'de Mod programında kısa bir gelecekte ilk albümünü yayınlamaya hazırlanan bir topluluk Cheap Jeans radyolarınızdaydı. Önce single'lar yayınlandı, Parti Faresi ve Geri Dönmez. Şimdi albüm çok yakın gelecekte. Geride bıraktığımız hafta sonu güzel İstanbullu gruplar Ankara'yı ziyaret etti. Az önce duyduğunuz Cheap Jeans Zibidilerle birlikte Haymatlos'taydı. Sıradaki konuklarımız Second ise 6.45'teydi pazar günü.

Mod programında geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul'dan Ankara'ya giden topluluklardan biri pazar günü 6.45 konserini gerçekleştirdiler. Second radyolarınızdaydı. Önce aklımda bir kör düğüm. Son olarak da yeni single diyebiliriz. Bana hiç gerek yok. Albüm hazırlığında Second albümünün de elik kulağında diyebiliriz.

Radyo Extender Mod programında hazır İstanbul'dan Ankara'ya giden grupları çalmışken iki Ankaralı gruba da yer vermek istedim. Önce Bam Bam Bam bir geri dönüşe velev ki arkasından Melted radyolarınızdaydı. Önümüzdeki sonbaharda Melted'ın da yeni bir albümü çıkacak düşüncesindeyiz. Hep biz el alemi çekeceğimize biraz da biz delirelim, el alem bizi çeksin duyduğunuz kaydın ismi.

Radyo X'te Mod 447'de özellikle son dönemde isimlerini sık duyduğunuz bir grup olduğunu söyleyebiliriz az önceki konuklarımızın. Deli Bakkal radyolarınızdaydı. Yeni bir albüm, artistik oyun havaları. Buradan önce Heya, arkasından Bize Mi Kaldı Bu? Önümüzdeki cuma yayınlanacak yeni bir EP'den bir örnekle program sürüyor. Hemen Dalga Kıran.

Radyo X'te Mod programında konuklarımız Dalga Kıran üyeleri geçen yıl ilk albümlerini yayınlamışlardı. Bu bizim Nazik İsyanımız. Bu yılsa yeni bir albüm hazırlığındalar. Pek çok single çıktı. Şimdilik bir EP ile yola devam ediyorlar. Önümüzdeki cuma Kukla Kral adlı yeni Dalga Kıran EP'si çıkıyor. Buradan Mod programı farkıyla EP'nin isim şarkısını çaldık sizlere.

Mod programında Güner Küniyer, az önce duyduğunuz isim Yaramaz adlı albümden Akşam Vakti single olarak da çıkmıştı. Öncesinde ise Kitty Sebastian'la da alakalı bir proje, Sosyete 25 ya da 2025 diyebiliriz. Bilmece yine ekibin Yaygara adlı albümünden.

0: Bence.
1: Mod programında iki güzel kayıt arka arkaya. Önce Adoya Pes, son single, arkasından Gülünler'di duyduklarınız, hayvanlar gibi çaldığımız şarkının ismi. Bir müzikal işbirliği var şimdi sırada, taze sayılabilecek. Altan ve Panik Atak bir arada Hemen Mahvettim.

Mod programında yakın geçmişte yayınlanan bir kayıt bir işbirliği Altan ve İzmir'den Panik Atak arasında bir işbirliği. Şarkının ismi Mahvettim. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo Eksen'de tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.
1: Radyo Esen 96.2. Radyo Esen.

around the world. Somewhere there's a party. Back.